0: 这
1: 那把快点去！
2: 慢点，慢点，哎，那把去！哎，
1: 慢点，快点，快点！
2: 哎，喂，我们中午准备生吃，阿丹的他来就过来就吃。
1: 我不能阿丹就过来就过来。
2: 喂，妈的，阿丹的孙子，阿丹不给吃肉。Ama evin masın bırakın, çıkamadın ya adam dedi.